0: Tiran senin için kire.
1: Eteransın içine trafik pas kile.
2: Kurban efendim.